0: 接着胖。这球还是打进了。第二节其实整体的节奏上没有太多的变化，分差就是20分上下，多的时候22分，少的时候呢就像刚才这样15-16分。土耳其队在防守方面啊，还是盯球盯的太多。
1: Babacım, kiminse buraya bam! Bam! Burada biraz geri geri kaçarak yapma. Ben seni saldım, kavga çıkart diye soktum. Faul, işte faul. Bir zaman bak, bir kere formaya oynadık, bir kere sonuna koy oynadık. Bomboş atıyorsunuz kardeşim. Tamam mı? Eğer kenardan geliyorsan direkt formaya bağla, direkt.
2: Beyler iki tane savunma yapma, şunu oluru durdurma bırakayım. Hadi. Ya baktık oğlum, baktık beyse kadar giriyor. Geri dönemiyorsun.
0: 攻方两端，澳大利亚队都打出了自己想要的东西。澳大利亚队的进攻主要就是可以说双板斧吧，要不然是打快攻，这是最有效的；要不然打到阵地战的话，就是不断的尝试，传递球，要一个突分后外线的三分机会。防守的话，就是立足于这个抓住对方的重点人啊。横传球给到底线，扛一下再起，这球手感不错啊，整个人其实是侧身出手的。阿阳，好球。但是这样得分啊，不够解渴，就是他不能够本质上的解决场上的这个局势。你看自己这边相对勉强的拿到2分，回过来澳大利亚队快速的转换，阿阳这边又拿分了。阿阳这快速处理球的能力是澳大利亚队比较需要的。哇，这个大帽啊！库特鲁埃以为第一时间把对方给过了，但是并没有。这个双脚的踏跳弹速真快，库特鲁埃其实在空中也就大概停留了0.1秒、0.2秒去来找篮筐啊。这边这个布朗内的大帽就来了，7个封盖。